Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz. Ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara. Yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey, ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeon Radyo'da olsun.
1: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

0: I'm just stuck here in a dream.
1: Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Kudeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yeah. Mm-hmm.

Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya, radyoda olsun.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek? Negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, böyle fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: galiba. Tahayyül edebiliyor muyuz
0: bir
1: böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O böyle bir Mart tabii. ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak, işte bilgisayar daha ucuz olacak, tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamamız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra son rakam. Reel sektöre soruyor, Gebze, İkitelli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet, finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem, ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam çok basit
0: param
1: bir hesap.
0: Param erimeyecek, korumuş olacağım.
1: Evet, yani bu
0: olacağım.
1: Bardağı alacağım üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyon indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
0: Diyelim 30, 50 bekliyorum ben mesela, hani son açıklananlar evet, hani evet. halkı beklentisi
1: şimdi,
0: o.
1: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı ama seneye benim 135 liram olacak bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
0: Bu da tetiklemiyor mu?
1: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum çocuğum var, seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var, bunu değerlendireyim diyen birisi o zaman risk alabilir. Yani
0: riskli bir yatırım.
1: Bir riskli bir yatırım. Yani mesela,
0: peki güvenli liman gibi bir şey?
1: Ne, var bu, var faiz... tabii onlar için de en güvenlisini. Ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara onsu alan birisi bugün 4700-4800. Yani bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş olur. Evet. Ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım ona gireyim desem. Ha kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı.
0: Mevduat
1: ortalamada
0: da çok var. Mevduat evet. Artmış da en son TL mevduatı.
1: Evet, şimdi ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altını tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı. Daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
0: evet,
1: bakın
0: kalıyor.
1: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim. Çoluğum çocuğum tüketsin. Seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım. Plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal çok normal bir reaksiyon.
0: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
1: Yani ne yapayım hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de idare edeyim.
0: Gibi.
1: Ama
0: evet.
1: Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyon da 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
0: uygulama var.
1: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
0: tekrar
1: seneye,
0: dolara böldüğümde.
1: Seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru 56 lira olsa benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
0: 110 bine falan 110 gelir bin. Yaklaşık.
1: Bugün 100 bin dolarım vardı seneye 110 bin dolarım
0: %10
1: olacak.
0: Dolar
1: Amerika'da
0: bazında.
1: Kaç kazanırsınız?
0: %2 en 2, fazladır. 3.
1: Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. E bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengin oldum. E gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya
0: bu
1: devam.
0: Bu bir kısır döngü değil mi?
1: Kısır döngü. İşte
0: ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
1: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
0: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış
1: faiz.
0: Oluyorsun.
1: Ben
0: yani enflasyondan
1: 15.
0: Düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
1: yani
0: olmuş
1: oluyor. Yani ben %35 nominal yani gibi şey 100 lira mı 135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
0: Evet, aynen.
1: 150 eksi 135, 15. %15 yani kabaca 35 getiri, 50
0: götürü.
1: Enflasyon evet. Götürü. Dolayısıyla eksi 15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
0: Nasıl
1: biz
0: yani?
1: %15 kaybettik.
0: Evet.
1: O bardağın %15'i gitti. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız.
0: Ama,
1: kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
0: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
1: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
0: fiyatlar
1: o market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek.
0: İndirim yapacak.
1: Ama beni gördükçe indirmeyecek.
0: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
1: Doğru.
0: Örnek tabii. veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi doğru. bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela hı-hı. bu seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
1: Evet,
0: mantığıyla
1: evet.
0: mal da alabilirsin.
1: Evet.
0: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
1: Hı-hı.
0: Yoksa hiç borçlanmayayım ben kalayım hareket etmeyeyim mi demek evet. lazım. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
1: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
0: yok işte
1: kabaca
0: yani,
1: şöyle
0: evet.
1: söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım?
0: Hmm.
1: Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60 ile 70 ile borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30 ile borçlanıyorsam yine ben hani 30 ile aldım. Gittim bir işte bir şey aldım. Buzdolabı aldım. İşte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30 ile mal ettim krediyi. Ama seneye o yani fiyatı %50
0: yani
1: artmış olacak.
0: Yani yine kredi veya mevduat evet. faizine bakarak.
1: Bakarak tabii
0: karar
1: yani
0: vereceğiz.
1: Karar vermemiz gereken o. Ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor. Enflasyon beklentileri yüksek
0: evet.
1: oluyor. Faizler o denli yüksek genelde olmuyor. Türkiye örneğin çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey yani ben kredimi kullanayım. Evet enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
0: Evet.
1: Evet. Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona
0: evet.
1: göre daha ama 80 olursa
0: ne yapacağım?
1: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
0: O zaman
1: bu
0: böyle
1: çok normal yani.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın evet. genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
1: Yani bir
0: yani çok,
1: yani
0: bugünkü yani
1: oradan
0: bugün
1: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor dediğimiz eksi. O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse
0: hı hı.
1: ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak muadillerine bakarak düşünebilir ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam, bu şirket iyi yönetiliyor, bu sektör doğru bir sektör, bu şirket kurumsal bir şirket. Bunları görüyorsam arada iniş çıkışlara da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
0: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
1: yani
0: sordum
1: yok,
0: ama.
1: Yok şey var yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var. Ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan. Yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görüyorsa dünya,
0: onu da dikkat edeceğiz. Dünyada
1: artık var, yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızla kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada, bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
0: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
1: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok. Ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak, hı hı, ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir, evet, tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel, en önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
0: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
1: en
0: şey.
1: En değerli yatırım. Evet. Aynen. Sabırlı olabilmek konusunda yapacağımız
0: zaman,
1: yatırım.
0: Çünkü
1: evet,
0: zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok
0: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, Yatırım Odaklı Podcast'in diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: İçerik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir MTI'ye yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. MTI dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de MTI sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik MTI dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle MTI yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle MTI'lar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.
1: Merry Christmas, ladies.
2: Merry Christmas, Mr. Bublé.
1: Are you ready to sing a little jingle bells?
2: Yeah.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor.

0: geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani. Gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en karlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

heartless. She was heartless in every way. I'm losing my way.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın ODEA Radyo'da olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün

0: Halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansıması

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
2: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: said to said. Odaya. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, bugün sizlerle son 2 yıldır dünya ekonomisini, teknoloji sektörünü ve hatta finansal piyasaları sürükleyen bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka. Son dönemde haberleri takip edenler fark etmiştir. Bir taraftan savaşları konuşuyoruz, bir taraftan artan jeopolitik riskleri konuşuyoruz, bir taraftan ticaret savaşlarını konuşuyoruz, büyüme yavaşlıyor mu diye tartışıyoruz ama tüm bunların yanında sanki bunları hiç yaşanmıyormuş gibi hisse senedi piyasalarına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Özellikle Amerika, Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji üretiminin merkezinde bulunan ülkelerde hisse senedi piyasaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Çünkü bu performansın arkasında büyük ölçüde tek bir tema var, o da yapay zeka. İşte bugün biraz bunun nedenlerini konuşacağız. Yapay zeka için yeni sanayi devrimi deniliyor. Öyle mi değil mi? Buna tabii burada cevap vermek çok zor. Bunu biraz gelecek gösterecek ama şu andaki okumalar nasıl? Onu sizinle paylaşmak istedim bu yayında. Piyasalar neden bu konu için bu kadar heyecanlı? Ayrıca aslında bir balon mu oluşuyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor sorularına nasıl yaklaşılıyor? Ben naçizane görüşlerimle nasıl yaklaşıyorum? Biraz bunu toparlamaya çalışacağım. Öncelikle rakamlardan başlayalım. Çünkü bazen rakamlar, biliyoruz ki hepimiz artık, uzun analizlerden daha fazla şey anlatıyor. Çünkü bugün dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları artık doğrudan yapay zeka hikayesiyle ilişkili. Hepimizin çokça bildiği Nvidia örneğin. Bundan birkaç yıl önce yalnızca Nvidia teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir şirketti. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Yani piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu bir karşılaştırma yapsak bu rakam Almanya'nın yıllık ekonomi büyüklüğünden daha fazla. Yani tek bir şirketin değerinin geldiği seviye. Ve bu bile aslında yatırımcıların yapay zekaya ne kadar büyük bir gelecek biçtiğini tek başına gösteriyor. Ancak hikaye sadece Nvidia değil tabii ki. Amerika borsalarındaki yükselişin önemli kısmı son dönemde AI yatırımı yapan şirketlerden geliyor. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Bu şirketlerin ortak özelliği nedir? Hepsi milyarlarca dolar harcayarak yeni veri merkezleri kuruyor. Yeni çipler satın alıyorlar. Yapay zeka modelleri geliştiriyorlar. Öyle ki bazı teknoloji şirketlerinin tek bir yıldaki yapay zeka yatırımı bütçeleri artık birçok ülkenin yıllık kamu yatırım bütçesine yaklaşmış durumda. Piyasada aslında şunu satın alıyor. Yani yapay zeka gelecekte şirketlerin karlılığını ciddi bir biçimde artıracak. Bugün satın alınan şey mevcut gelirler değil yani. Gelecekteki üretkenlik artışı. Burada hemen küçük bir parantez açayım. Örneğin

0: Geçtiğimiz sene ticaret savaşları artan tarifelere rağmen dünya büyümesinin çok dayanıklı kaldığını gördük. İngilizce tabiriyle resilience ve bir sürü uluslararası kuruluşun raporlarında başlıklara taşındı. Bunun ana nedenini ise verimlilik, verimlilik sağlayan ana unsurun ise AI teması olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bugün halen piyasalarda da satın alınan şey bu şirketlere ilişkin gelirler, mevcut gelirler değil, gelecekteki üretkenlik artışı demeye devam ediyoruz. Amerika'dan çıkıp Tayvan'a gidelim. Çünkü yapay zeka denildiğinde çoğu kişi Silikon Vadisi'ni düşünüyor ama işin mutfağı büyük ölçüde Tayvan'da. Dünyanın en gelişmiş çiplerini üreten şirket olan TSMC burada bulunuyor. Nvidia'nın tasarladığı çipler, Apple'ın kullandığı işlemciler, AMD'nin geliştirdiği sistemler. Bunların büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Ve TSMC tek başına Tayvan borsasının yaklaşık %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ve bu yıl söz konusu şirket hisseleri yaklaşık %50 yükselmiş durumda. İlk çeyrek karına bakıyorsunuz %50'nin üzerinde. 2026 yılına ilişkin gelir büyümesi beklentilerinin %30'un üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ve işin en ilginç tarafı da şirket yönetimi talep hala kapasitemizin üzerinde diyor. Yani bugün dünyada yapay zeka için gereken çip talebi o kadar yüksek ki üretim kapasitesi yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle birçok ekonomist artık Tayvan'a da yapay zekanın fabrikası diyor. Benzer bir hikaye Güney Kore'de de yaşanıyor. Son yıllarda yapay zeka yatırımları arttıkça yalnızca işlemcilere değil hafıza çiplerine de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ve bu alanın liderleri Samsung ve SK Hynix. İşte bu nedenle Güney Kore borsası son dönemde dünyanın en güçlü performans gösteren piyasalarından biri oldu. Öyle ki bazı hesaplamalara göre KOSPI endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Yalnızca SK Hynix hisseleri son bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Samsung hisseleri de birkaç kat değerlendi. Bugün Güney Kore'nin dünyanın en büyük 6. hisse senedi piyasasına dönüşmesinde yapay zeka yatırımlarının da çok önemli payı olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia CEO'su da yeniden Seul'a gitti ve bunun da tesadüf olmadığı konuşuluyor. Çünkü artık yapay zeka ekosisteminin en kritik parçalarından biri Güney Kore'nin ürettiği hafıza çipleri. Aslında burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Piyasalar bugün yalnızca bir teknoloji şirketine yatırım yapmıyor. Aslında bir ekosisteme yatırım yapıyor. Düşünün, bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyorsunuz. Önce Nvidia'nın işlemcilerine ihtiyacınız var. Sonra Samsung veya SK Hynix'in bellek çiplerine ihtiyacınız var. Ardından da TSMC'nin üretim tesislerine, daha sonra veri merkezlerine, daha sonra enerjiye, elektrik altyapısına, soğutma sistemlerine, fiber optik ağlara, yani yapay zeka yatırımı aslında onlarca farklı sektörün aynı anda büyümesi anlamına geliyor. İşte piyasaların bu kadar heyecanlanmasının nedeni de bu. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra herkesin sorduğu soruya gelelim. Bu bir balon mu? Bütün bu anlattıklarımızın içinde bunun balon olmaktan çok uzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bazı şirketlerin değerlemeleri tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu finans dünyasında ciddi bir tartışma yaratıyor balon olup olmadığı konusunda. Ve 2000 yılındaki dotcom balonuyla bir benzetme yapılıyor. Ancak önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde birçok şirketin ne geliri vardı ne de kârı vardı. Ve aslında belki de o zaman balon olarak düşündüğümüz şey ilerleyen yıllarda internetin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde bir balon olmadığını da kanıtlamış oldu. Bugün yapay zeka yatırımını yapan şirketler dünyanın en kârlı şirketleri. Bunlar yalnızca milyarlarca dolar nakit üreten şirketler. Tek başlarına. Dolayısıyla ortada tamamen hayal satılan bir ortam olmadığı da çok kesin. Piyasaların bu bir balon değil demesinin bir başka nedeni de şu, benim de katıldığım. Yapay zeka artık gelir üretmeye başladı bile. Yani şirketler müşteri hizmetlerinde kullanıyor, yazılım geliştirmede kullanıyor, sağlık sektöründe kullanıyorlar. Hatta üretim hatlarında kullanılıyor. Hatta bankacılıkta bile kullanılıyor. Yani teknoloji laboratuvarından çıkıp ekonominin içine girmiş durumda zaten yapay zeka. Bu nedenle birçok yatırımcı bugün yaşananları internetin ilk yaygınlaşma yıllarına benzetiyor. İnternet bir balon değildi biraz önce söylediğim gibi. İnternetli şirketlerinin belki bazıları balondu ama internet teması bir balon olmaktan çok uzaktı. Şu anda geldiğimiz noktada aslında ilk adımları ifade ediyordu. Yapay zeka tarafında da belki şirketler bazında bazı süreçler yaşayacağız. Ama bunun son derece kalıcı bir tema olduğunu, teknolojinin kalıcı olduğunu görüyoruz. Belki sadece her şirket kazanan olmayacak ama yine de temaya balon demenin son derece zor olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yılın en kritik sorusu da şu olacak. Yapay zeka şirketlerin verimliliğini gerçekten ne kadar arttıracak? Eğer beklendiği kadar büyük bir üretkenlik artışı yaratırsa, bugün gördüğümüz değerlemeler geriye dönüp baktığımızda çok da pahalı görünmeyebilir. Ama eğer beklentiler fazla iyimser çıkarsa piyasalar zaman zaman ciddi düzeltmeler yaşayabilir. Burada yine bir parantez açıyorum. Son dönemde ABD'de tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ve yükseliş unsurlarının daha ön planda olması AI temasının da gözlerini kapatabileceği bir unsur olmaktan uzak değil. Dolayısıyla orada daha da yükselen ya da yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri gördüğümüz durumda piyasalarda AI'ın da içinde bulunduğu ciddi düzeltmelerin yaşanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Programı kapatırken bir düşünce bırakmak istiyorum. Yani bundan 30 yıl önce internet hayatımıza girdiğinde çoğu insan bunun bir gün alışverişten bankacılığa, eğitimden iletişime kadar her şeyi değiştireceğini öngörememişti. Bugün yapay zeka konusunda da benzer bir noktadayız gibi gözüküyor. Evet, belki bazı beklentiler iyimser, belki dediğim gibi bazı şirketler gözden düşecek ama görünen o ki dünya ekonomisinin yeni büyüme hikayesi artık petrolle bugünlerde yatıp kalksak da değil, petrol değil, emlak değil, sosyal medya değil ama yapay zeka. Ve şu an hem Amerika'nın hem Tayvan'ın hem Güney Kore'nin borsalarına baktığımızda yatırımcıların bu hikayeye güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo.